0: Radyo Tesi.
1: Kazino. Music is music.
2: Yemiş kim? İmam ile meneşin ya kweli. Yemiş ki yarışın juarış ya kweli.